Ne zaman? Ne zaman bugün ne doğacı cemali var? Ne zaman bu varar zaman? Bugün o cemali ne zaman bakacak bakalım? Şimdi canım ona niye pemen cüneyt zaman? Kutu kanıma mı koyacak? Ne zaman? Ne zaman bugün ne zaman bakacak bakalım?